0: conflict between the United States, Israel, and Iran has entered a dangerous new phase with fresh military strikes, threats of further escalation, and growing concerns over the security of the Strait of Hormuz. Responding to the latest Israeli actions, Turkish President Erdogan on Wednesday issued strong warnings to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, warning against destabilizing Syria, Lebanon, and the Eastern Mediterranean. And as tensions grow in Iran, Palestinians are continuing to face Israeli brutality. A new United Nations report says Israeli forces and settlers are carrying out severe violations against Palestinians as the humanitarian toll in Gaza continues to mount and reconstruction costs rise. Joining me to discuss the latest developments, I have Deyi Sabah's editorial coordinator, Dr. Mehmet Çelik, with me in the studio. Let's begin.
1: İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanın ödevidir.
0: Welcome back to the program. Mehmet Çelik, great to have you here on the program with us. Mehmet, let's start with the statements which were made by Turkish President Erdogan. He has said, he has issued a direct warning to Israel now, stating that Damascus and Beirut represent Turkey's security red lines. Any action, if Israel decides to take in the Eastern Mediterranean, it will be dealt with swiftly. That's on the front page of Deyi Sabah as well. Mehmet, Israel must be stopped. Please explain further.
2: Well, basically what Mr. Erdogan is highlighting that, you know, when we look at the region, we see instabilities in different regions within the region. When we look at Gaza and the occupied territories in Palestine, when we look at, when we look at Lebanon, when we look at Syria, when we look at Iraq, Iran war, when we look at Horn of Africa, even going beyond our immediate region with Somaliland move, we see that there is an actor that creates instability and expands territorially and tries to, you know, feed from this instability and this chaos in the region to prolong